0: setia ke Pak Atul.
1: Apa lagi?
0: Bu Muslimah, Nelly, Bu Ribut, Bu Isena, Kalik Turino, Pak Tarto.